0: Emel neki senin yakayından ne yaptı bu? Mikşi kaptığına ben yakayından ne yaptı? Tungana hatta pata. Gribdok begeyeme ya bulduğun ne? Aglan otaka bulduğun ne? Lan beni bu. Koyan namine. Onika şaka kaptan aktı varım var. Sivani lağır bu.
1: Tanrı tısabdiki saatte bu. Ayağın yak. Emek dağıt. Tanrı sinnak tuğma ilahtani. Unika atılıgu. Koyan namine.